dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkek. ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken ABD Başkanı Trump, anlaşma için İran lideri Hamaney ile görüşebileceğini söyledi. Trump, tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim, dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD ile müzakerelerin kesilmediğini ancak ilerleme sağlanamadığını söyledi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'e açık mektup göndererek yüz yüze görüşme teklifinde bulundu. Rusya ise Zelenski'nin Moskova'ya istediği zaman gelebileceğini açıkladı. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak. P-16'lar ve hava savunma sistemleri devreye alınacak. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de grup toplantısında kim konuşacak tartışması sürüyor. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis yönetiminde olduğunu söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özgür Özel dönemindeki ihraçların iptal edilmesine karar verdi. Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Lütfü Savaş dahil birçok kişi için dönüş yolu açıldı. Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yeniden eylemde. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Bakan kurum 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak, ev sahibi olmayanlar başvurabilecek dedi. Kurum kiralık konut uygulamasını Eylül ayında İstanbul'da hayata geçireceklerini de açıkladı. İstinaf Mahkemesi yere batan sarnıcının vakıflara devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Adalet Bakanlığı'nın 900 sözleşmeli icra katibi alımı ilanı resmi gazetede yayımlandı. İsrail ve Lübnan, ABD öncülüğünde yürütülen müzakerelerde ateşkes konusunda anlaştı. Almanya'da yolcu uçağının ön kısmı park halindeyken yere çöktü, yaralılar var.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
0: Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki sol beki Sidney Lopes Cabral'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş'ı 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seriyi 1-1 yaptı. Kadın voleybol takımı Milletler Ligi 2. maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi. Ahmet Kaplan, kuart tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun 2. Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta finale yükseldi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan ayında 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Varlık barışı ve kamu olacaklarının yapılandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Bakan Şimşek, küresel şoklar ekonomi programının hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştiremez, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bir

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bir

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Biraz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkek. ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken ABD Başkanı Trump, anlaşma için İran lideri Hamaney ile görüşebileceğini söyledi. Trump, tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim, dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD ile müzakerelerin kesilmediğini ancak ilerleme sağlanamadığını söyledi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'e açık mektup göndererek yüz yüze görüşme teklifinde bulundu. Rusya ise Zelenski'nin Moskova'ya istediği zaman gelebileceğini açıkladı. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak. P-16'lar ve hava savunma sistemleri devreye alınacak. Mutlak mutlan tartışmasının devam ettiği CHP'de grup toplantısında kim konuşacak tartışması sürüyor. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis yönetiminde olduğunu söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özgür Özel dönemindeki ihraçların iptal edilmesine karar verdi. Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Lütfü Savaş dahil birçok kişi için dönüş yolu açıldı. Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yeniden eylemde. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Bakan kurum 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak, ev sahibi olmayanlar başvurabilecek dedi. Kurum kiralık konut uygulamasını Eylül ayında İstanbul'da hayata geçireceklerini de açıkladı. İstinaf Mahkemesi yere batan sarnıcının vakıflara devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Adalet Bakanlığı'nın 900 sözleşmeli icra katibi alımı ilanı resmi gazetede yayımlandı. İsrail ve Lübnan, ABD öncülüğünde yürütülen müzakerelerde ateşkes konusunda anlaştı. Almanya'da yolcu uçağının ön kısmı park halindeyken yere çöktü, yaralılar var.

0: Cumartes finans haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan ayında 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Varlık barışı ve kamu olacaklarının yapılandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Bakan Şimşek, küresel şoklar ekonomi programının hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştiremez, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Muallimköy'le Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: İstanbul. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever. Metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
3: Agesa ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen
1: ol. Alarmını kapat. Radyonu aç. Metro FM'de yine harika bir sabah.

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz Hit Müzik.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkek. ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken ABD Başkanı Trump, anlaşma için İran lideri Hamaney ile görüşebileceğini söyledi. Trump, tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim, dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD ile müzakerelerin kesilmediğini ancak ilerleme sağlanamadığını söyledi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'e açık mektup göndererek yüz yüze görüşme teklifinde bulundu. Rusya ise Zelenski'nin Moskova'ya istediği zaman gelebileceğini açıkladı. Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak. P-16'lar ve hava savunma sistemleri devreye alınacak. Mutlak mutlan tartışmasının devam ettiği CHP'de grup toplantısında kim konuşacak tartışması sürüyor. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis yönetiminde olduğunu söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özgür Özel dönemindeki ihraçların iptal edilmesine karar verdi. Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Lütfü Savaş dahil birçok kişi için dönüş yolu açıldı. Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yeniden eylemde. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Bakan kurum 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak, ev sahibi olmayanlar başvurabilecek dedi. Kurum kiralık konut uygulamasını Eylül ayında İstanbul'da hayata geçireceklerini de açıkladı. İstinaf Mahkemesi yere batan sarnıcının vakıflara devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Adalet Bakanlığı'nın 900 sözleşmeli icra katibi alımı ilanı resmi gazetede yayımlandı. İsrail ve Lübnan, ABD öncülüğünde yürütülen müzakerelerde ateşkes konusunda anlaştı. Almanya'da yolcu uçağının ön kısmı park halindeyken yere çöktü, yaralılar var.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki sol beki Sidi Lopes Cabral'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş'ı 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seriyi 1-1 yaptı. Kadın voleybol takımı Milletler Ligi 2. maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi. Ahmet Kaplan, kuat tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun 2. Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta finale yükseldi.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Metro FM hesabınız.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan ayında 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Varlık barışı ve kamu olacaklarının yapılandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Bakan Şimşek, küresel şoklar ekonomi programının hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştiremez, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki sol beki Sidney Lopez Cabral'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş'ı 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seriyi 1-1 yaptı. Kadın voleybol takımı Milletler Ligi 2. maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi. Ahmet Kaplan, kuart tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun 2. Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta finale yükseldi.
2: Türkiye

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan ayında 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Varlık barışı ve kamu olacaklarının yapılandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Bakan Şimşek, küresel şoklar ekonomi programının hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştiremez, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM, limitsiz hit müzik.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Muallimköy'le-Gebze kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Mana.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World.

0: bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
1: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti. Tatil Budur hissi. Frankie Biz.

0: Reklamlar. Sol müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Women Deserve Rage turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları ve The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. 26 Haziran, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 29 Haziran, Kongresim Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Meyda sponsoru Karnaval.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müziği.

0: reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden çok var diyorum sen de hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
1: değil. Ben nereden diyorum?
2: Zillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki sol beki Sidney Lopes Cabral'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş'ı 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seriyi 1-1 yaptı. Kadın voleybol takımı Milletler Ligi 2. maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi. Ahmet Kaplan, kuat tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun 2. Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta finale yükseldi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
10: Metro FM'de.

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Ride that Gucci the Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: programlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Pidero.
1: Metro FM'de
2: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan ayında 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Varlık barışı ve kamu olacaklarının yapılandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Bakan Şimşek, küresel şoklar ekonomi programının hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştiremez, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
7: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Epak. Reklamlar. Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 10 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava'da ve 15 Temmuz Harbiye Açık Hava sahnede. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: yarınında.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
0: Limitsiz. Get the music.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Benim İrhan. Yine bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılışı son iki ayda dijital dünyada adeta gizli bir viral haline gelen şarkıyla başlıyoruz. DJ Goya ve şarkısı Michiko. Bu şarkı ilkbaharın başlarında bağımsız bir dağıtım şirketinden yayınlanmıştı. Sessiz sedasız ilerlerken Asya ve Avrupa'nın bağımsız dans koreografilerinde kendisine yer buldu. Vakit kaybetmiyoruz, programı başlatıyoruz. DJ Goya, Michiko şarkısıyla Metro FM'de hoş geldiniz.

Jazz Amstars devam ediyor. Sırada Almanca müziğin global dans pistlerinin vazgeçilmezliğe devam ediyoruz. Kimden bahsediyorum? Bausa ve şarkısı Magnetic. Bu şarkı özellikle gece saatlerinde en çok şazamlanan şarkı arasına girmeyi başardı ve geçtiğimiz aylarda listeye girmişti. Kalmaya da devam ediyor. Bausa, Magnetic şarkısıyla Metro FM'de.

Shazam Stars devam ediyor. Sırada bir ortak şarkı var. Eşimiz aylarda girmişti listeye ve kalmaya da devam ediyorlar. Kimden bahsediyorum? Temi Impala ve Jenny. Şarkıları Dracula. Shazam listesinde kalmaya devam ediyor. Hayranlar da o şarkıyı Shazamlamaya devam ediyorlar. Temi Impala ve Jenny şarkısı Dracula, Shazam Stars'da.

0: yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

hiçe sayan hiper pop ve elektro pop sahnesinin en ikonik, en asi karakterlerinden biri var. Karşımızda Slater ve şarkısı Dance. Bu şarkıda da 2000'lerin başındaki kulüp kültürünü anımsatmakta ve hayranlarının vazgeçilmez haline geldi. Hız kesmiyoruz, devam ediyoruz. Slater Dance şarkısıyla Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. MetroFM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple All Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Sıradaki şarkı defilelerin vazgeçilmez şarkısı diyebiliriz. Kimden bahsediyorum? Macchiano ve şarkısı Gucci. Şarkı yine geçtiğimiz haftalarda Milano'da düzenlenen bir moda haftasında ana kapanış defilesinde podyum müziği olarak kullanılmıştı. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Macchiano, Gucci şarkısıyla Shazam Stars'a. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

Anadolu Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın sonuna geldik. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Bia'nın Bia Go şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Shazam Stars.
1: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'da geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM'in 5 numarası Andre Toronto, Caravan.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinin 3 numarası Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion. Metro FM Top 40'ta 2 numarada

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın zirve sahibi Tame Impala featuring Jennie.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan ayında 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Varlık barışı ve kamu olacaklarının yapılandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Bakan Şimşek, küresel şoklar ekonomi programının hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştiremez, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: En çok dinlenen yabancı
1: radyosu. Metro FM.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: DJ'nizin yüzünü salla, Metro Online başlıyor.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Beklenen gün geldi. Bu harika cuma gününün keyfini birlikte çıkartıyoruz ve partilemeye başlıyoruz. Önümüzde bizi bekleyen 3 saat var. Her zaman olduğu gibi muhteşem güzel Metro FM şarkılarıyla anı dakikaları birbirine ekleyeceğiz ve keyfimizi zirveye taşıyacağız. Cengiz Radyonuz'da iyi eğlenceler hepinize. Mysik geliyor. Life is simple.
1: Limitsiz.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin

Metro FM'de yeni mixlenip müzik devam ediyor. Güzel sesiyle Adele günümüze renk attı. Hello radyonuzdaydı. Tame Impala 2010'ların Pink Floyd'unu diye sosyal medya hesaplarından başlık açanlar var. Bugünlerde Tame Impala'yı pop müziğin zirvesinde görünce bilmiyorum şimdi neler yazıyorlar. Ginny ile birlikte geliyor. Son haftaların tartışmasız en çok sevilen şarkısı. Dracula radyonuzda.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'de günün yepyeni şarkısı Bee Gees'in Staying Alive sample'ları eşliğinde French Montana ve onun şarkısını remixleyen Who Gel'den geldi One Night oylamaya açıldı şarkı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in insan adresine gelin hem beni takip edin yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümden oylamaya hemen katılın.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz gitmişsin. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

Numb adında hem iyi bir YouTube şarkısı hem de bir Linkin Park şarkısı olması tesadüf mü bilinmez ama her ikisinin hit olması başlı başına bir efsane durum. Biz bugün Linkin Park versiyonuyla coşacağız. Metro FM'den.

0: İşime bak. Reklamlar. Sol müziğin Fransız divası Imani, etkileyici sesi, benzersiz yorumu ve güçlü sahnesiyle şimdiye kadarki en özel albümü Women Deserve Rage turnesi kapsamında yeniden Türkiye'de. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Imani, sesini kısmaya çalışan bir düzene karşı özgürlüğünü ilan eden bir kadının hikayesini anlatan yeni albümünün şarkıları The Shape of a Broken Heart, You Will Never Know gibi en sevilen hitleriyle sahnede olacak. 25 Haziran Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. 26 Haziran İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 29 Haziran Kongresi Ankara. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metroline'le Cengiz Radyo'nuzda harika bir cuma günü. Bu şarkılarla daha da harika oluyor. The Second Voice ve Let Me Be'yi geride bıraktık. Saatin Şansı ismi Haluk Kurt'un favori şarkısını sizlerle paylaşıyorum şimdi. Eminem hayranları radyoların sesini biraz daha açıp ortalığı inletmeye başlasınlar. Mockingbird burada.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM bu yılın ilk hitlerinden bir tanesi oldu ve yılın en çok sevilenlerinden de biri olacak gibi görünüyor. Bibi Rexha, Faithless'ın efsane şarkısı Insomnia Sample'lara eşliğinin New Religion'la Metro Online yepyeni saatinin açılışını gerçekleştirdi. Saatler 17'yi göstererek partilemeye devam edeceğiz. Haftanın en keyifli iş gününde en keyifli saatleri götürüyorum sizlere. En keyifli şarkılardan biri Chill 77'den geliyor, Papa Ute.
1: Limitsiz. Metro FM. Bir tüm adı uyuyan.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

Metro FM'de Mixlet Müzik devam ediyor. Jason Derulo, dolu günler yaşamaya devam ediyoruz. Yaz sıcakları bastırınca onun kıpır kıpır yaz şarkıları yeniden çıktı piyasaya. 2 Chainz'le beraber Talk Dirty kulaklarınızdaydı. Yine efsane şarkılardan biri günümüzü güzelleştirmeye devam edecek. Yüzündeki maskesiyle ünlü isimlerden biri. Yüzünü gören var mı bilmiyorum ama gerçek adı Christopher Comstock. Marshmallow adıyla sahnelerde yer alıyor ve Anne Marie ile yaptığı bu şarkıyla hala çok seviliyor. Metro

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Happy birthday
1: to you. Happy birthday. Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir cuma günü. Günün tarihi 5 Haziran doğum günü partisini bugün şanslı Metro FM dinleyicisi Nazlı Ercan için yapıyoruz. Nazlı, yeni yaşın kutlu olsun. Harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana. Metro FM'den bu şarkı bizden sana doğum günü.

0: reklamlar.
1: Sen bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi bebeğim.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyişi çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
3: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de Limix Trip Müzik devam ediyor. Ben Cengiz. Bu harika Metro FM hitlerini sizler için çalıyorum. Geçmişten müthiş güzel bir şarkı Jason Derulo ve Nicki Minaj'ı bir araya getirmişti. Suala'yı geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi. Ayla Yıldırım'ın istek şarkısını dinliyoruz. Son günlerde herkesin dikkati bu şarkıda. DJ Goja radyonuzda. Mi Chico.

0: yarınında.
1: Cervantes'in klasikleşmiş eseri Don Quixote dev bir prodüksiyon ile kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Başrollerinde Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın olduğu bu klasik müzikal, 80 kişilik dev kadrosu, büyüleyici dekorları, etkileyici kostümleri ve çarpıcı müzikleriyle izleyiciyi bir şövalyenin düşler diyarına davet ediyor. Don Quixote Türkiye turnesiyle şehrine geliyor. 16 Haziran Gaziantep, 17 Haziran Adana, 27-28 Haziran İzmir ve 3 Temmuz Antalya ve Türkiye turnesinin ardından 16 Temmuz'da Harbiye Açık Hava'da. Bu eşsiz deneyimi sakın kaçırmayın. Biletler tükenmeden al. Medya sponsoru Karnaval.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan ayında 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Varlık barışı ve kamu olacaklarının yapılandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Bakan Şimşek, küresel şoklar ekonomi programının hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştiremez, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. With the net, think for our

0: yapıyoruz da bizim dinleyicimiz olmanız ayrıcalığı. Her zaman sizi bir adım öne çıkartıyor. French Candy, It's My Party de bu güzel şarkılardan biriydi. Herkesten önce tanıdınız. Bu yaza damgasını vuracak bu eğlenceli şarkıyla 16'ya girişimizi gerçekleştirdik. Günün en keyifli dakikaları, cuma akşam trafiği öncesi enerji dağıtım planlaması devam ediyor. Ben Cengiz, radyonuzdayım. Bu da Tame Impala ve Ginny, beklenen şarkı Drake Kula.
1: Limitsiz.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtik.

0: Yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

FM keşiflerinden biri Sayan ve Emboro'yu geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Ceyda Özkah ve Cem, merhaba diyoruz. Ceyda favori şarkın geldi bile. Tüm Türkiye seninle beraber bu güzel şarkıyı dinliyor. DJ Regard, Ride It.

Metro FM'de Living Strip müzik devam ediyor. Britney Spears, vokal ile Will.i.am Scream and Shout radyonuzdaydı. Bugüne kadar gerçekleştirdiği Dünya Kupası Futbol Şampiyonası şarkılarıyla çok konuşulan isimler arasında Shakira. Bu onlar arasında sizce kaçıncı sırada bilmiyorum ama biraz daha sanki şarkının pişmeye ihtiyacı var. Burna Boy ile beraber geliyor radyonuzdan.

0: Reklamlar.
1: Around the world with Arthur.
0: Metro FM'de limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda. Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

dinlediğimiz Calvin Harris şarkılarından biriydi. Uzun zamandır dinlememiştik. Ellie Goulding vokali Outside. Bize yolun sonunu getirdi. Pazartesiden Cuma'ya hafta içi her gün 14-17 saatleri arasında burada partiliyoruz. Ben Cengiz, hepiniz harika bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi kaldığımız yerden devam edelim. I ride that Gucci to Prada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan ayında 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Varlık barışı ve kamu olacaklarının yapılandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Bakan Şimşek, küresel şoklar ekonomi programının hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştiremez, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün
9: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Carnival App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
9: Hadi başlayalım.

Pops reklamlarıyla milyonların ezbene giren parçası Let's Get It Started'la Around the World'un başlama startını verdi ve Cuma akşamı saat 17'yi geçtiğine göre hafta sonu mesai bitiminde resmi olarak başlıyor arkadaşlar. Hafta içinin son eve dönüş yolculuğu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla radyomuzda. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Cuma akşamı parti başlasın diyenleri bir araya getiren dünya yolculuğu Around the World'desiniz. 19'a dek sizin için özel seçtiğim şarkılarla dünyayı turluyoruz. Cuma akşamı partiye başlayalım diyenle neden durdurayım diyenleri aynı frekansla buluşturalım. Lil Jon'un derin sorusu. Turn down for what? Cevap belki yok. DJ Snake prodüksiyonuyla dünya çapında trap patlaması yaratan parça. Hatta bunu başlatan da diyebiliriz. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Turn down.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

sesli prodüktör üçlü Swedish House Mafia'nın 2012 Until Now albümünden. John Martin vokali veda parçası İngiltere bir numarasına çıkan Don't You Worry Child radyonuzaydı. Merak etmeyin, hiçbir şey kontrol altında değil. Ve aslında işin en güzel yanı da bu. Hayat biz plan yaparken yaşananlar ve kontrol sadece bir illüzyon. Around the World'desiniz. Liste merak etmeyin, benim kontrolüm altında. Siz de Spotify'da, YouTube Müzik'te kendi listenizi tek başınıza dinlemek yerine Karnaval App'in ücretsiz uygulamasında, Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinliyorsunuz ve hatta üstüne üstlük Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de katıldığınız akşamüstü partisinde kesinlikle yalnız değilsiniz. Yan arabaya bir bakın. Aynı ritimde kafa sallamaya başlayacaksınız birazdan. Biz size endişelenme dediğimizde endişelenmeye en yakın aldığınız andasınız. Onu çok iyi biliyoruz ama çoktan o noktaya geçmiş olabilirsiniz. Unutmayın, gölgeler anlamın oluştuğu yerdir. Saf aydınlık ve zifiri karanlıkta asla göremeyiz. Metro FM'de In The Shadows.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
2: Devam ediyoruz.
4: So my heart beat sound. We fell in love.

Bu hafta üçüncü kez prodüksiyonlarıyla Around the World'daki duraklarımızda bizi karşılayan Calvin Harris'in 2014 tarihli Motion albümünden eve dönüş yolculuğundaki trafiği keyifli hale getirme niyetindeki parçası. Amerika ve İngiltere'de aynı anda 4 hafta bir numarada kalan, hatta vokalin de kendisinin yaptığı parça Summer radyomuzdaydı. Around the World'da artık kokusunu almaya başlayacağımız kadar yaklaşan yazın habercisiydi. Her kuşak kendi yazını kendisi yaşar ama aşk hep aynı kalır. Sadece şarkıları değişir. Aşk kuşağı diye bir kuşak da yok aslında ama her kuşak aşkı tekrar tekrar kendisi keşfeder. Kuşaklar nesiller derken yeni nesil çok terbiyesiz, çok gamsız. Bu milenyıllar, hatta daha sonrasında Z kuşağı çok sorumsuz lafları ilk yazıldığında, bunu yazılı kayıt altına aldığımız zaman 7000 yıl öncesiymiş. İnanabiliyor musunuz? O nedenle siz kendi neslinizi sevin arkadaşlar. Sonuçta yaşlılar gençleri dinlemezse, anlamazsa çağ dışı kalıp ölmeye. Ama gençler de yaşı kemale ermişleri dinlemezse aynı hataları tekrar ede ede çürümeye mahkum olur. Bob Sinclair'in Steve Edwards vokaliyle Avrupa çapında bir numaraya ulaşan parçası. Metro FM'de Love Generation. Limitsiz Hit Müzik. Ben Arkın'la

Ben her akşam size yapay zeka kavramları çalıyorum. Büyük keyifle dinliyoruz ama dünyada şu anda telif hakları ve yaratıcı fikirleri korumak için büyük bir savaş veriliyor. Farkında olduğunuzu da pek sanmıyorum. Örneğin 2004'te Pharrell prodüksiyonuyla Snoop Dogg'un Amerika 1 numarasına çıkardığı Drop It Like It's Hot algoritma desteğiyle bambaşka bir tarza büründü. Bu yeni tarzı algoritma tanrıları nereden öğrendi dersiniz? İşte hedef bu beceriyi makine düşünmesi haline getiren training data'nın nasıl oluşturulduğu ve kimin hakkının ödenmesi gerektiği üzerine kurallar koyabilmek. Herkes bağırıyor ama hiç kimsenin hiçbir şey anladığı yok. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. İçe atılan haykırışlar önünde sonunda dışarı çıkar. Mesele ne zaman ve kime patlayacağını kestirebilmekte. İçine atma arkadaşım. Hissettiklerini yaşa ve duygularının hakkını vererek en azından kendine ifade et. Konuşarak anlatamıyorsan yazmak da çok işe yarar müzikte. 1984 yılına gidiyoruz. Orwell'in 1984'ü değil, Sex and Dirt yıllarında. İngiltere'de 4, Amerika'da 1 numaraya çıkan synth pop klasiği. Metro FM'de Shout!

0: yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Indie EDM sanatçısı, yani bağımsız elektronik dans müzik üreten Sidekick'in dans pisti gizemi Deep Beer radyonuzdaydı. Around the World'desiniz, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Korkudan kurtulanın en hızlı yolu dans etmek. İnanın bana, sadece dans müziği çaldığım için söylemiyorum. Beden hareket ettikçe zihin susmak zorunda kalır. Korku da zaten sadece zihinden kaynaklanıyor. Ayrıca cesaret dediğimiz şey sadece korktuğumuzda mümkün. Korkulacak bir şey yoksa cesur olmaya da gerek olmaz. Tamam, çaldığım şarkının adı Deep Fear da korku, cesaret falan ne alaka diye sorduysanız açıklayayım. Abilerim, ablalarım, şimdi çalmaya başlayacağım. Duyduğunuz şu parçada zamanında utanmadan dans edenler bugün duyduğunda cringe hissediyor ya. Büyük saygısızlık. 1989'da Belçikalı Technotronic dünya çapında bir numaraya çıkardığı Eurodance'in damga şarkılarından biriyle Metro FM'de. Cringe olmaktan korkmadan kendisi olabilen, hiç kimse izlemiyormuşçasına özgürce dans edebilen kazanır. Şimdi radyonun sesini açma zamanı. Pump up the jam radyonuzda. Around the world.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki sol beki Sidi Lopez Cabral'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş'ı 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seriyi 1-1 yaptı. Kadın voleybol takımı Milletler Ligi 2. maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi. Ahmet Kaplan, kuart tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun 2. Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta finale yükseldi.
2: Türk

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan ayında 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Varlık barışı ve kamu olacaklarının yapılandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Bakan Şimşek, küresel şoklar ekonomi programının hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştiremez, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
6: Devam ediyoruz.

Overthinking yani vesvese. İnsana kendisini herkesten akıllı hissettirebilir. Aman düşündüğünüz her şeye inanmayın. 2023 tarihli Think Later albümünden. Ryan Tedder ekibinin Tate McRae için yazdığı İngiltere bir numarasında 4 hafta kalarak 20 yaşındaki Kanadalı sanatçıya ilk İngiltere zirvesini getiren parça Greedy radyonuzdaydı. Aç gözlülük yüzeyde göz alıcıdır. Derinde ise acıtır. Düşündükçe içine battığımız girdap hep daha fazlasını ister. Kapılmamanın yolu eleme geçmek. Düşünmeyi bir noktada bitirip hareket etmek de gerekli ya. İşte onu diyorum. 2012 Grammy'lerinde yılın kaydı ve yılın şarkısı ödüllerini kazanan Amerika bir numarasında 7 hafta kalan parça. Metro FM'de Adele ve Rolling in the Deep Remix.

Chainsmokers 2016'da Halsey vokalleriyle Amerika'nın bir numarasında 12 hafta kalarak yılın en uzun süreli zirve şarkılarından birine imza atan Closer'la radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. 2016'dan benim en sevdiğim şarkılardan biri. Rolling hi-hatleriyle basit bir motifi imza haline getirebilen Marian Hill ve minimal alt pop sessizliği. Aynı yıl, aynı kavşak, iki farklı yön. iPhone 7 reklamıyla viral olan parça Metro FM'de.

0: çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
3: Limitsiz
4: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Şey, Edward Maya'nın 2009 yılında yapışkan bir akordeon ezgisiyle Avrupa'nın dans pistlerini ele geçiren parçası. Stereo Love radyonuzdaydı. Bas gibi, vokal gibi, mono olması gereken ses kanalları vardır. Aynen böyle aşkta stereo, yani iki kanallı, karşılıklı olmak zorunda değiliz. Ama önce kendini severek taşanı karşısındakine sunan biriyle başladığında bir dansa dönüşebilir. Hayranlık uzaktan bakar, sevmek yakına gelmeyi göze alır. İkisi arasındaki köprü ise insanın kendisine kurduğu bağdır. Sevilen kişiyle olduğundan daha fazla insanın kendisiyle ilgili bir şey aşk. Son dönemin en popüler Fransız DJ'i Hugel'in Avrupa kulüplerini saran parçası. Metro FM'de I Adore You. We'll be right back.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

Dünyada müziği etkilediği yıllardan, uluslararası politikaya alet olduğu için protesto edildiği zamanlara kadar gelen Eurovision, yani Eurovision'un 2021 şampiyonu İtalyan Maneskin ve Teatro Dira Volume 1 albümünden. Glam Rock'ın gezegene geri dönüşünü ilan eden parçası I Wanna Be Your Slave radyonuzdaydı. Köle olmakla sevmek arasındaki o kalın çizgiyi pop müzik her zaman bilerek silmiş. Her şeyini başka birinin kontrolüne bırakmak isteyen biriyle umrumda değil diyenler aynı listede arka arkaya gelebiliyor. Kontrollü özgürlük zaten dans pistinde hep yan yana bulunabildiği için bu kadar güçlü. 2012'de piyasaya çıkan Iconic EP'den İsveçli ikili Icona Pop, İngiltere ve Amerika'da ilk ona giren çıkış parçaları Charlie XCX bestesi I Love It Metro FM'de. Limitsiz hit müzik.

dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World. Devam ediyoruz.

Şarkının orijinali Easton Corbin'e ait 2012 tarihli bir country baladı ama Tropical House Remix ile ona 2014'te gerçek değerini veren Belçikalı Lost Frequencies prodüksiyonu olmuş. Amerikalı country sanatçısının beklemediği bir şekilde İngiltere bir numarasına çıkmasını sağlayan parça. Are You With Me radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dev bir kitleyle. Cuma akşamı eve dönüş yolculuğundayız. Size eşlik eden öncelikle ben Arkın ve tabii ki sizin için seçtiğim dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Saygıyla eğiliyoruz. Pazartesi saat 17 itibariyle Around the World Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesi ve dinlediğiniz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle yeni bir dünya turunda yayında olacak. Bize katılmanızı tavsiye ederim. Bizim için limitsiz olan hit müzik ama bazıları için Cuma'nın da limiti yok. Sadece pazartesinin sabahı var. O zamana kadar aralıksız. Limitsiz hit müzik sınır tanımayan haliyle 1993 yılına geri dönüyor. Too Unlimited Metro FM'de. No Limit.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin
2: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan ayında 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Varlık barışı ve kamu olacaklarının yapılandırılmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Bakan Şimşek, küresel şoklar ekonomi programının hızını yavaşlatabilir ancak yönünü değiştiremez, dedi. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz.

0: Enerji, dinamik, limitsiz, müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: left, right, go.
1: Reklam var. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM'in 5 numarası Andre Toronto.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinin 3 numarası Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion. Metro FM Top 40'ta 2 numara

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın zirve sahibi Tame Impala featuring Jenny.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki sol beki Sidi Lopes Cabral'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş'ı 101-79 yenen Bahçeşehir Koleji seriyi 1-1 yaptı. Kadın voleybol takımı Milletler Ligi 2. maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi. Ahmet Kaplan, kuat tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun 2. Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta finale yükseldi.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro F. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu'nun Muallimköy'le Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro FM.
9: Non-stop Metro. FM.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM. Essa bola vai rolar. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede.

0: Reklamlar.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Nefretin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Limit.

Shimza, live in the mix.

0: with Shimza.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

I like my music loud. My pockets deep, deep. I go all night long.